Nana, you're boy with this one. Enim se urade be yesa enim se yare urade be se yare enim se kwa ho chire mu kwa ni yankopon obeyi efrimu enim se adwuma se yare.